Opo, kondraman un opo, serangan grong ekarium. Mas ope tata komobo, vimus eti kondre bun. Strei def strei, vi nos afrede. Kadu na vi fesimang. Heri libi, tena dede, visa feti gi sranang.